0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2.41.
1: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmek istiyorsanız, bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen, cemi 24 saat kifayetti. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alar bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan, kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077-550-1111 WhatsApp numarası. Ben navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, sərbəli ve güvenli seyahat.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şanıdır.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: SC Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024. tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyel sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisi etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı www.raffle.az ve
3: Ulduz 49-19.
4: Matanata'dan Innovasya, kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Premium Residence, Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
6: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konsertler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

0: premiumrezidence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swissotel'de Eyla investisiye fırsatı. Özel havuz, şahsi çimerlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle oteldeki menzilleri elde etmeye telesin. Telefon
1: 49 19.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gazetesi.
1: Niye acıkın tutun? Bir de görün, başı hafta oldu, çoktan gidi.
0: Yarım saat olar. Açık başlıyorsa şöyle. Görürse ki fırsayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur. Sen ne istiyorsun?
2: Daha neye istersen.
0: Bir istemeyeyim, ney miyim bakayım? Bu sahibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
2: Elemen hemen arvada derim.
0: Ha? Yetti.
2: Ha.
0: Budur bak, taksi. Mi? Yes. Reis meşgul bir. Ben de meşgulam. Gülüm ol dedi, kurtardı.
1: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakışı tanımır.
0: Sen mi yedin? Deputattı.
2: Yok.
0: Yukarıdan gelin.
2: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
0: Ne? Ay at oğluna. Kalkozcu da deputat gibi davranır. Alo? Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm olsun. Bırak. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdan Zadan'ın emridi. Kurtardı.
1: Abalam, böyle de üzüm yığallar. Bu saat ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la la.
3: Özünüzü yığıştırın bozma.
4: Demeli böyle, öğretmeni yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
3: Tanış olun, uzundraz Oktay.
5: Bu da ki sakal rani.
0: Salam, ben senin oğlunu aktarırım.
1: Hele üstelik kızı da itirmişim.
0: Gözle kişi de kaçar ha. Aramışlığını ve oğlunu tapmışım.
1: Haradadır?
0: Eyip olmasın, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Eruz oğlunu.
1: Utanma sana kişi. Ben günde bir evde işen anahtarı okşuyorum.
0: Haradan? Ahırcı
1: oğlumuzu
0: takır.
1: Odur
0: bak orada
1: gel. Gülüm o, biz oğlumuzu takmışız. Sen hiç narahat ol.
3: Bari.
0: Hey, yok etme.
3: Aha, görürüm. Peçe yoksa durabilir ki.
0: Neylesin yazdım, dedim oğlum.
1: Özünü el al. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan. Yaksın.

0: pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisi etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Aziz sahipkarlar, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
5: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Rafu Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
6: 30 49 19.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
8: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Matanata'dan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Positano. Bali. Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə elde etmeye tələsin. Sadece mənzil değil, hayat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
6: Ulduz 4919.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Anons seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Ağız vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuştu gül. Halis bayılmıştı. Nasıl? Geldi.
1: Oy, buna nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlan okşuydu. Çok sağ ol dedi ha. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Beni onun elinle kurtar.
2: Gelin lan, yıkılacağın gibi intrigetler. Kelle dolu, cip boş.

0: neredesin? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayayım. İcaze verin evveliyata başlayayım.
2: Başlayın.
1: Siz.
3: Demek Sevda ile Kemal'ini vuran heyin adammış.
1: Yani, Özde Solahay'dı.
3: Şahmar Solahay'dı mı?
1: Hayır.
3: Perlan da Solahay değil.
4: 15 yıl bundan kabak kıza boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse dönüp Solahay da olur.
1: Düzdür.
5: Basmer'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
1: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şiire musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
6: Siz beni naçelnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben Solahay değilim.
3: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
3: Hayır, çatarız. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
3: Değmez.
7: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
8: Rimus güzeldirem, Rimus güzeldirem.
0: Rimus güzeldirem. Yani bu sürüşmesini de biraz çok düzeltsem ne olur? Sizin bu nezaket ruhsuzluğunuz çok bacarıksız seyirdi.
3: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Değmez.
3: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ ol.
3: Değmez.
9: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Tarlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne kadar gene de bağışlamaram.
10: Kimdir bu kasir? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? Şimdi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?

Parlak güneşi, kışın yazın sensiz olmasın. Sevgi ocağımın sensen ateşi, odun közüm sensiz olmasın.

sözüm sensiz olmasın. Cemalin ve güzellerin gözüsün, sen dilimin sıfeti sözüsün. Hayatımın tadı dozusan, nağmem sözüm sensiz.

Bir geçerik biz, sevgi yollarında görüşerik biz. Bu yollarda izim sensiz kalmasın. Sen yarımın yar birleşerik biz. Serince kedere bir geçerik biz.

Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?